0: Almanya'da sosyal devlet alarm veriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'nın farklı alanlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bir yanda trenler zamanında çalışmıyor, diğer yanda ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran yardım kuruluşları gönüllü ve kaynak bulmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik ön yargılar ise araştırmalarla sorgulanırken, hükümet zorunlu sivil hizmet hazırlıklarıyla yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Bu gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da demiryolu sistemi hem trenlerin sık sık gecikmesine yol açan işletme sorunları hem de hat kullanım ücretlerindeki kriz nedeniyle ciddi bir baskı altında. Deutsche Bahn'ın uzak mesafe trenleri Temmuz ayında yine kötü bir performans sergiledi. Trenlerin yalnızca %53'ü zamanında varış yaptı. Altyapı arızaları, yoğun inşaat çalışmaları ve sıcak hava dalgaları gecikmelerin başlıca nedenleri olarak açıklandı. Bu teknik sorunların yanında demiryolu sektörünü daha da zorlayan bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla hat kullanım ücretlerinde fren mekanizması kaldırıldı. Bu karar özellikle yerel ve bölgesel tren işletmelerinin maliyetlerini hızla artırdı. Federal Ağ Ajansı'nın yeni ücret düzenlemesiyle bölgesel tren hatlarında ücretler %9 ile 11 oranında yükselirken uzak mesafe ve yük taşımacılığında ücretler düşürüldü. Jungevelt'in haberine göre bu değişiklik eyaletlerin finanse ettiği bölgesel ulaşım için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birçok eyalet artan maliyetler nedeniyle hat iptalleri veya bilet fiyatlarında sert artışlar olabileceği uyarısı yapıyor. Saarland Ulaştırma Bakanı Petra Berg durumu insanların cebinde Almanya bileti olacak ama rayda tren olmayacak diyerek eleştirdi. Eyaletler oluşan yaklaşık 400 milyon euroluk yıllık finansman açığının federal hükümet tarafından karşılanmasını talep ediyor. Yeni Ulaştırma Bakanı Bilger'in konuyu acilen ele alması istenirken çözüm bulunmazsa 3 olası senaryo öne çıkıyor. Daha az tren, daha pahalı bilet veya Almanya biletinin cazibesini kaybetmesi. Zaten Almanya biletinin yıl sonunda 66,5 euroya yükselmesi bekleniyor. Demiryolu işletmecileri ise gelir kaybını telafi etmek için daha fazla ücret talep ediyor. Deutsche Bahn hat kullanım ücretlerinden elde edilebilecek gelire konulan 7 milyar euroluk üst sınırı mahkemeye taşıyarak 600 milyon euro daha talep etti. Almanya'da demiryolu ulaşımı hem zamanında işletme sorunları hem de finansman krizi nedeniyle baskı altında. Bölgesel trenlerin geleceği federal hükümetin ek destek sağlayıp sağlamayacağına bağlı görünüyor. Demiryollarındaki sorunlar yalnızca ulaşımı değil, kamu hizmetlerinin genel durumunu da tartışmaya açıyor. Benzer zorluklar bu kez sosyal yardım kuruluşlarında karşımıza çıkıyor. Saksonya'daki Tafel Gıda Yardım Kuruluşları zor günler yaşıyor. En büyük sorun gönüllü şoför eksikliği. Birçok tafel marketlerden bağışlanan yiyecekleri almak için yeterli sürücü bulamıyor. Tatil döneminde bu sıkıntı daha da büyüyor. Bazı yerlerde yiyecekler toplanamadığı için raflarda kalıyor. Freiberg'teki tafel hem araç hem de sürücü yokluğu nedeniyle bir süre tamamen kapanmak zorunda kaldı. Kuruluşlar sadece haftada 2-3 saatlik gönüllü desteğinin bile büyük fark yaratacağını vurguluyor. Bu nedenle Meissen'de yeni bir kampanya başlatıldı. Kentteki kurumlara lütfen destek olun çağrısı yapan broşürler dağıtıldı. Taferleri zorlayan bir diğer konu ise artan yakıt ve elektrik fiyatları. Özellikle kırsal bölgelerde uzun mesafeler kat eden ekipler küçük miktardaki bağışları almak için yola çıkmanın artık ekonomik olmadığını söylüyor. Dresden'de bir tafelin elektrik faturası yeni depo taşınmasından sonra 3000 euroya kadar yükseldi. Artan harcamalar yardıma muhtaç olanları da etkileyebilecek durumda. Çünkü Meissner'de bir gıda sepetinin fiyatının 4 eurodan 5 euroya çıkarılması tartışılıyor. Bağış miktarı da düşüyor. Süpermarketler yapay zeka ile stok yönetimini iyileştirdiği için artık daha az fazla ürün kalıyor. Bu durum gıda israfını azaltırken taferlerin bağış akışını zayıflatıyor. Saksonya genelinde 45 tafıl kurumu ve 110 dağıtım noktası bulunuyor. Geçen yıl gönüllüler 900 bin kez yiyecek topladı ve ihtiyaç sahiplerine toplam 1200 ton gıda ulaştırıldı. Ekonomik sıkıntılar konuşulurken tartışmaların odağındaki bir başka konu da gençler. Peki gerçekten söylendiği gibi çalışmak istemiyorlar mı? Jenerasyon Z'nin talepkar, güvenilmez ve çalışmaya isteksiz olduğu sıkça iddia ediliyor. Ancak araştırmalar bu yargıyla çelişiyor. Almanya'daki iş gücü verileri gençlerin çalışma hayatından çekildiğine dair hiçbir kanıt sunmuyor. IAB'den iş gücü araştırmacısı Enzo Weber'e göre gençlerin çalışma isteksizliği bir klişe. Veriler gençlerin iş gücüne katılımının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu, çalışma saatlerinin diğer yaş gruplarına benzediğini ve iş değiştirme oranlarının önceki kuşaklardan farklı olmadığını gösteriyor. Sürekli işe ara veren ya da 3 gün çalışan gençler imajı gerçeği yansıtmıyor. Neues Deutschland'ın haberine göre araştırmalar gençlerin çalışmaya isteksiz değil, iyi iş koşullarına dair beklentilerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Jugend in Deutschland 2026 ve Shell Gençlik Araştırması da gençlerin yüksek sorumluluk ve çalışma isteğine sahip olduğunu ancak Almanya'da emeğin karşılığının alınıp alınmadığına dair şüphelerin arttığını gösteriyor. İş gücü verileri ayrıca 20-24 yaş grubunda istihdam veya iş arama oranının 2015-2023 arasında %76'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Gençlerin daha az çalıştığı iddiası yanıltıcı. Çünkü 15-24 yaş grubunun büyük bölümü hala okulda, mesleki eğitimde veya üniversitede. Gençlerin çalışmaya yönelik isteği devam ediyor. Değişen çalışmanın hangi koşullarda yapılması gerektiğine dair beklentiler. Yoksa çalışma motivasyonları değil. Gençlerle ilgili bir başka tartışma ise çalışma hayatında değil, savunma politikalarında yaşanıyor. Alman hükümeti zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesi ihtimaline karşı vicdani retçiler için zorunlu sivil hizmet sistemini yeniden hazırlıyor. Haberlere göre Aile Bakanlığı, sosyal yardım kuruluşları ve çevre örgütleriyle görüşerek böyle bir uygulamaya hazır olup olmadıklarını araştırıyor. Planın yaz tatilinden sonra açıklanması bekleniyor. Muhalefetten ise farklı tepkiler geliyor. Sol Parti, zorunlu sivil hizmetin sosyal alandaki ücretli çalışanların yerini alabileceğini savunurken, FDP ise hükümetin bu hazırlığını gönüllü asker bulma politikasının başarısızlığının göstergesi olarak değerlendiriyor. Savunma Bakanlığı'nın verileri de bunu destekliyor. Yaklaşık 300 bin gence çağrı yapılmasına rağmen 2026 yılı için gönüllü askerlik programına yalnızca 530 kişi katıldı. Öğrenci hareketleri ise zorunlu sivil hizmetinde savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu savunarak uygulamaya karşı çıkıyor. Bunun anlamı şu: hükümet gönüllü asker bulmakta zorlandığı için zorunlu askerliğin yanı sıra vicdani retçiler içinde yeni bir zorunlu hizmet sistemi oluşturmanın hazırlığını yapıyor. Bültenimizi Şasel'den kısa bir yerel gelişmeyle tamamlayalım. Kassel'de önümüzdeki günlerde birçok ana yolda yeni çalışmalar başlıyor. Bazıları ise devam ediyor. Sürücüler, yayalar ve bisikletliler için çeşitli kısıtlamalar olacak. Hafenstrasse'de 69 numarayla Königinhofstrasse arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölüm 7 Ağustos Cuma saat 18'den 8 Ağustos Cumartesi saat 16'ya kadar kapalı. Ehringhäuserstrasse 3 Ağustos'tan itibaren gaz, su ve elektrik hatları yenileneceği için Ostring ile Kaulbachstrasse arasındaki 300 metrelik bölümde tek şerit uygulaması başlıyor. Çalışmalar Kasım sonuna kadar sürecek. Leuschnerstrasse'de 6 Ağustos'ta 3. etap başlıyor. Glöckner-Fatla am Rennsteig arasındaki yol 30 Kasım'a kadar kapalı olacak. Hollandische Straße, Mombachstrasse kavşağındaki sinyalizasyon çalışmaları 14 Ağustos'a kadar uzadı. Brückenhofstrasse demiryolu da 11 Ağustos'a kadar kapalı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerin ortak noktası, Almanya'nın yalnızca günlük sorunlarla değil, uzun vadeli yapısal sorunlarla da karşı karşıya olduğunu göstermesi. Haberlerimizi daha sonra tekrar dinlemek ve diğer içeriklerimizi takip etmek isterseniz, Radyo Kassel'in Instagram, YouTube gibi dijital yayın kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Almanya'daki gelişmeleri Türkçe ve anlaşılır bir dille takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
7: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Sonra başladı o tarif ettiğim yalnızlık tufanı. Yeşil, sarı, bazen kahve yüzüme takılan yapraklar. Sensiz kalınan her gece bende, rüzgarın çocuğu, dev dalgalar, aşınan yıllar, sen yok olan balık. Ben

0: Almanya'da sosyal devlet alarm veriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'nın farklı alanlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bir yanda trenler zamanında çalışmıyor, diğer yanda ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran yardım kuruluşları gönüllü ve kaynak bulmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik ön yargılar ise araştırmalarla sorgulanırken, hükümet zorunlu sivil hizmet hazırlıklarıyla yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Bu gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da demiryolu sistemi hem trenlerin sık sık gecikmesine yol açan işletme sorunları hem de hat kullanım ücretlerindeki kriz nedeniyle ciddi bir baskı altında. Deutsche Bahn'ın uzak mesafe trenleri Temmuz ayında yine kötü bir performans sergiledi. Trenlerin yalnızca %53'ü zamanında varış yaptı. Altyapı arızaları, yoğun inşaat çalışmaları ve sıcak hava dalgaları gecikmelerin başlıca nedenleri olarak açıklandı. Bu teknik sorunların yanında demiryolu sektörünü daha da zorlayan bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla hat kullanım ücretlerinde fren mekanizması kaldırıldı. Bu karar özellikle yerel ve bölgesel tren işletmelerinin maliyetlerini hızla artırdı. Federal Ağ Ajansı'nın yeni ücret düzenlemesiyle bölgesel tren hatlarında ücretler %9 ile 11 oranında yükselirken uzak mesafe ve yük taşımacılığında ücretler düşürüldü. Jungwirth'in haberine göre bu değişiklik eyaletlerin finanse ettiği bölgesel ulaşım için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birçok eyalet artan maliyetler nedeniyle hat iptalleri veya bilet fiyatlarında sert artışlar olabileceği uyarısı yapıyor. Saarland Ulaştırma Bakanı Petra Berg durumu insanların cebinde Almanya bileti olacak ama rayda tren olmayacak diyerek eleştirdi. Eyaletler oluşan yaklaşık 400 milyon euroluk yıllık finansman açığının federal hükümet tarafından karşılanmasını talep ediyor. Yeni Ulaştırma Bakanı Bilger'in konuyu acilen ele alması istenirken çözüm bulunmazsa 3 olası senaryo öne çıkıyor. Daha az tren, daha pahalı bilet veya Almanya biletinin cazibesini kaybetmesi. Zaten Almanya biletinin yıl sonunda 66,5 euroya yükselmesi bekleniyor. Demiryolu işletmecileri ise gelir kaybını telafi etmek için daha fazla ücret talep ediyor. Deutsche Bahn, hat kullanım ücretlerinden elde edilebilecek gelire konulan 7 milyar euroluk üst sınırı mahkemeye taşıyarak 600 milyon euro daha talep etti. Almanya'da demiryolu ulaşımı hem zamanında işletme sorunları hem de finansman krizi nedeniyle baskı altında. Bölgesel trenlerin geleceği federal hükümetin ek destek sağlayıp sağlamayacağına bağlı görünüyor. Demiryollarındaki sorunlar yalnızca ulaşımı değil, kamu hizmetlerinin genel durumunu da tartışmaya açıyor. Benzer zorluklar bu kez sosyal yardım kuruluşlarında karşımıza çıkıyor. Saksonya'daki Tafel Gıda Yardım Kuruluşları zor günler yaşıyor. En büyük sorun gönüllü şoför eksikliği. Birçok tafel marketlerden bağışlanan yiyecekleri almak için yeterli sürücü bulamıyor. Tatil döneminde bu sıkıntı daha da büyüyor. Bazı yerlerde yiyecekler toplanamadığı için raflarda kalıyor. Freiberg'deki tafel hem araç hem de sürücü yokluğu nedeniyle bir süre tamamen kapanmak zorunda kaldı. Kuruluşlar sadece haftada 2-3 saatlik gönüllü desteğinin bile büyük fark yaratacağını vurguluyor. Bu nedenle Meissen'de yeni bir kampanya başlatıldı. Kentteki kurumlara lütfen destek olun çağrısı yapan broşürler dağıtıldı. Taferleri zorlayan bir diğer konu ise artan yakıt ve elektrik fiyatları. Özellikle kırsal bölgelerde uzun mesafeler kat eden ekipler küçük miktardaki bağışları almak için yola çıkmanın artık ekonomik olmadığını söylüyor. Dresden'de bir Tafel'in elektrik faturası yeni depo taşınmasından sonra 3000 euroya kadar yükseldi. Artan harcamalar yardıma muhtaç olanları da etkileyebilecek durumda. Çünkü Meissner'de bir gıda sepetinin fiyatının 4 eurodan 5 euroya çıkarılması tartışılıyor. Bağış miktarı da düşüyor. Süpermarketler yapay zeka ile stok yönetimini iyileştirdiği için artık daha az fazla ürün kalıyor. Bu durum gıda israfını azaltırken taferlerin bağış akışını zayıflatıyor. Saksonya genelinde 45 tafıl kurumu ve 110 dağıtım noktası bulunuyor. Geçen yıl gönüllüler 900 bin kez yiyecek topladı ve ihtiyaç sahiplerine toplam 1200 ton gıda ulaştırıldı. Ekonomik sıkıntılar konuşulurken tartışmaların odağındaki bir başka konu da gençler. Peki gerçekten söylendiği gibi çalışmak istemiyorlar mı? Jenerasyon Z'nin talepkar, güvenilmez ve çalışmaya isteksiz olduğu sıkça iddia ediliyor. Ancak araştırmalar bu yargıyla çelişiyor. Almanya'daki iş gücü verileri gençlerin çalışma hayatından çekildiğine dair hiçbir kanıt sunmuyor. İAB'den iş gücü araştırmacısı Enzo Weber'e göre gençlerin çalışma isteksizliği bir klişe. Veriler gençlerin iş gücüne katılımının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu, çalışma saatlerinin diğer yaş gruplarına benzediğini ve iş değiştirme oranlarının önceki kuşaklardan farklı olmadığını gösteriyor. Sürekli işe ara veren ya da 3 gün çalışan gençler imajı gerçeği yansıtmıyor. Neues Deutschland'ın haberine göre araştırmalar gençlerin çalışmaya isteksiz değil, iyi iş koşullarına dair beklentilerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Jugend in Deutschland 2026 ve Shell Gençlik Araştırması da gençlerin yüksek sorumluluk ve çalışma isteğine sahip olduğunu ancak Almanya'da emeğin karşılığının alınıp alınmadığına dair şüphelerin arttığını gösteriyor. İş gücü verileri ayrıca 20-24 yaş grubunda istihdam veya iş arama oranının 2015-2023 arasında %76'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Gençlerin daha az çalıştığı iddiası yanıltıcı. Çünkü 15-24 yaş grubunun büyük bölümü hala okulda, mesleki eğitimde veya üniversitede. Gençlerin çalışmaya yönelik isteği devam ediyor. Değişen çalışmanın hangi koşullarda yapılması gerektiğine dair beklentiler, yoksa çalışma motivasyonları değil. Gençlerle ilgili bir başka tartışma ise çalışma hayatında değil, savunma politikalarında yaşanıyor. Alman hükümeti zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesi ihtimaline karşı vicdani retçiler için zorunlu sivil hizmet sistemini yeniden hazırlıyor. Haberlere göre Aile Bakanlığı, sosyal yardım kuruluşları ve çevre örgütleriyle görüşerek böyle bir uygulamaya hazır olup olmadıklarını araştırıyor. Planın yaz tatilinden sonra açıklanması bekleniyor. Muhalefetten ise farklı tepkiler geliyor. Sol Parti, zorunlu sivil hizmetin sosyal alandaki ücretli çalışanların yerini alabileceğini savunurken, FDP ise hükümetin bu hazırlığını gönüllü asker bulma politikasının başarısızlığının göstergesi olarak değerlendiriyor. Savunma Bakanlığı'nın verileri de bunu destekliyor. Yaklaşık 300 bin gence çağrı yapılmasına rağmen 2026 yılı için gönüllü askerlik programına yalnızca 530 kişi katıldı. Öğrenci hareketleri ise zorunlu sivil hizmetinde savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu savunarak uygulamaya karşı çıkıyor. Bunun anlamı şu: hükümet gönüllü asker bulmakta zorlandığı için zorunlu askerliğin yanı sıra vicdani retçiler içinde yeni bir zorunlu hizmet sistemi oluşturmanın hazırlığını yapıyor. Bültenimizi Şasel'den kısa bir yerel gelişmeyle tamamlayalım. Kassel'de önümüzdeki günlerde birçok ana yolda yeni çalışmalar başlıyor. Bazıları ise devam ediyor. Sürücüler, yayalar ve bisikletliler için çeşitli kısıtlamalar olacak. Hafenstrasse'de 69 numarayla Königinhofstrasse arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölüm 7 Ağustos Cuma saat 18'den 8 Ağustos Cumartesi saat 16'ya kadar kapalı. Ehringhausenstrasse 3 Ağustos'tan itibaren gaz, su ve elektrik hatları yenileneceği için Ostring ile Kaulbachstrasse arasındaki 300 metrelik bölümde tek şerit uygulaması başlıyor. Çalışmalar Kasım sonuna kadar sürecek. Leuschnerstrasse'de 6 Ağustos'ta 3. etap başlıyor. Glöckner-Fatla am Rennsteig arasındaki yol 30 Kasım'a kadar kapalı olacak. Hollandische-Strasse, Mombachstrasse kavşağındaki sinyalizasyon çalışmaları 14 Ağustos'a kadar uzadı. Brückenhofstrasse demiryolu da 11 Ağustos'a kadar kapalı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerin ortak noktası, Almanya'nın yalnızca günlük sorunlarla değil, uzun vadeli yapısal sorunlarla da karşı karşıya olduğunu göstermesi. Haberlerimizi daha sonra tekrar dinlemek ve diğer içeriklerimizi takip etmek isterseniz, Radyo Kassel'in Instagram, YouTube gibi dijital yayın kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Almanya'daki gelişmeleri Türkçe ve anlaşılır bir dille takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Trafo Radio.
1: AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Radio Kassel'den hepinize merhaba. Almanya'dan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Haberlerimize Almanya siyasetindeki dikkat çekici değişimle başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Niedersachsen'da 13 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi rekabet hız kazanıyor. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde belediye meclisleri, belediye başkanları ve ilçe yöneticileri belirlenecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre SPD ile CDU %25'er oy oranıyla başa baş görünüyor. Yabancı düşmanı Faşist Parti AfD %20 ile 3. sıraya yerleşirken Yeşiller %12, Sol Parti ise yaklaşık %7 düzeyinde bulunuyor. Anketlerin en dikkat çekici sonucu ise AfD'nin yükselişi. 2021'de yapılan son yerel seçimlerde yalnızca %4,6 oy alan parti bugün yaklaşık %20 seviyesine ulaşmış görünüyor. Bu AfD'nin 5 yıl içinde seçmen desteğini yaklaşık 4 kat artırdığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Almanya siyasetinin uzun yıllardır halk partileri olarak tanımlanan CDU ve SPD'nin oy oranlarının %25 seviyesine kadar gerilemesi de dikkat çekiyor. 2021 seçimlerinde CDU %31,7, SPD ise %30 oy almıştı. Yeşillerin oyu da %15,9'dan %12'ye gerilemiş görünüyor. Sol Parti ise eyalet genelinde oylarını artırmasına rağmen Göttingen'de iç kriz yaşıyor. Parti uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Göttinger Linke seçim ittifakından ittifak içinde bazı grupların BSV'ye yakın durduğu gerekçesiyle ayrıldı. Parti yönetimi bu kararın kendi siyasi güvenilirliğini korumak açısından gerekli olduğunu savunuyor. Bu da 5 yıl içinde Alman siyasetindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. AfD'nin son yıllardaki yükselişi yalnızca Niedersachsen'a özgü değil. Kamuoyu araştırmaları Almanya'nın birçok eyaletinde benzer bir tabloya işaret ediyor. Şimdi de yabancı düşmanı ırkçı, neonazi sağ tehdidinin başka bir boyutuna göz atıyoruz. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Letzte Verteidigungswelle adlı genç neonazi yapılanmasının üyelerini 5 yıla varan gençlik hapis cezalarına çarptırdı. Yaşları 15 ile 22 arasında değişen sanıklar Linke üyelerine ve mültecilere yönelik kundaklama girişimleri, tehlikeli saldırılar ve terör örgütü üyeliği suçlarından hüküm giydi. Neues Deutschland'ın haberine göre savcılık dosyasına giren grup yazışmalarında yer alan her suçu işlerdim, gerçekten her suçu ifadesi örgütün şiddet eğilimini ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirildi. En ağır ceza Brandenburglu 17 yaşındaki bir sanığa verildi. Sanık 2024 yılında bir kültür merkezini solcuların kullandığı yer olduğu gerekçesiyle kundaklamıştı. Diğer üyelerde mülteci yurtlarına saldırı girişimleri, patlayıcı madde temini ve planlı saldırılar nedeniyle cezalandırıldı. Federal savcılık örgütle bağlantılı başka genç neonaziye yönelik operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Jung and Stark ve Deutsche Jugendforan adlı benzer yapılanmalar hakkında da soruşturma yürütülüyor. Neonazi tehdit ve tehlike tartışılırken Almanya bu yaz bir başka ciddi sorunla daha karşı karşıya. Kavurucu sıcaklar beklenenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. RKI Haziran ayındaki sıcaklarda ölenlerin sayısını 9600'e yükseltti. Almanya'da Haziran ayı sonunda yaşanan aşırı sıcakların etkisi tahmin edilenden çok daha ağır oldu. Robert Koch Enstitüsü RKI 22-28 Haziran haftasında ülkede yaklaşık 9600 insanın sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu dönemde bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkmıştı. RKI daha önce aynı hafta için 5000 civarında ölüm tahmini yapmıştı. Yeni verilerin yükselmesinin nedeni eyaletlerin ölüm istatistiklerini gecikmeli yayınlaması olarak gösterildi. Nisan başından Temmuz sonuna kadar olan dönemde toplam sıcağa bağlı 11.900 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Enstitü doğrudan sıcak çarpması gibi nedenlere değil, sıcak haftalarla normal yaz haftaları arasındaki fazladan ölüm farkına bakarak hesaplama yapıyor. Bu yaz aşırı sıcakların görüldüğü dönemlerde belirgin bir aşırı ölüm oranı kaydedildi. Aşırı sıcakların etkisi yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Kuraklık ülkenin en önemli nehirlerini de kritik seviyelere kadar düşürdü. Almanya'daki nehirlerde kritik seviyelere düşen su seviyesi nedeniyle bugün yapılacak kriz toplantısı öncesinde hükümete yönelik çağrılar artıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Ulaştırma Bakanı Oliver Krüsche, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada toplantının tek seferlik olmaması gerektiğini belirtti. Krüsche, düşük su seviyesinin gelecekte düzenli olarak gündemde olması gerektiğini ve iç su taşımacılığındaki dönüşümün siyasi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Bund für Umwelt und Naturschutz. Bund ise tartışmaların yalnızca ekonomik etkilerle sınırlı kalmaması uyarısı yaptı. Kuruluş Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinin milyonlarca insan için içme suyu kaynağı olduğunu, aynı zamanda çok sayıda canlı türü için hayati habitat oluşturduğunu hatırlattı. Bugün Bonn'da ekonomik birlikler Ulaştırma Bakanı Bilge ile birlikte bir araya gelerek Alman su yollarının aşırı düşük su seviyelerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirecek. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca Almanya'da değil, dünya genelinde ekonomik ve siyasi dengeleri de etkiliyor. Şimdi rotamızı Orta Doğu'ya çeviriyoruz. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz ulaşım rotası üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran yönetimine göre iki ülke boğazdan geçecek gemilerin kullanacağı güzergahın koordinatları üzerinde uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmelere katılmadı ve anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde de endişeyle karşılanıyor. Uzmanlara göre planın hayata geçmesi halinde İran hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir avantaj elde edecek. ARD'ye konuşan uzmanlar bunun İran yönetiminin uluslararası pazarlardaki elini güçlendireceğini belirtiyor. Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından stratejik önem taşıyor. Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65. Değerli dinleyiciler, Niedersachsen'da yerel seçim heyecanı had safhada. Yeşiller ve Sol Parti umutlu. Almanya'nın Niedersachsen eyaletinde 13 Eylül'de yapılacak yerel seçimler yalnızca belediyelerin geleceğini değil, aynı zamanda partilerin halk desteğini de gösterecek önemli bir siyasi sınav olarak görülüyor. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde belediye meclisleri, ilçe yönetimleri, belediye başkanları ve kaymakamlar yeniden belirlenecek. Oy kullanma hakkına sahip olanlar arasında 16 yaşını doldurmuş Alman vatandaşlarının yanı sıra en az 3 aydır Niedersachsen'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları da bulunuyor. Bu seçimlere toplam 26 parti ve siyasi oluşum katılıyor. 2021'deki son yerel seçimlerde CDU %31,7 oyla birinci olmuş, SPD ise %30 oyla hemen arkasından gelmişti. Yeşiller %15,9, FDP %6,5, AFD %4,6, Sol Parti ise yalnızca %2,8 oy almıştı. Ancak özellikle büyük şehirlerde Yeşiller önemli başarılar elde etmişti. Hannover, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg ve Osnabrück gibi kentlerde Yeşiller hala en güçlü siyasi gruplardan biri. Parti bu seçimlerde özellikle büyük şehirlerdeki konumunu korumayı hedefliyor. Hannover'de Yeşillerin belediye başkanı Belit Onay yeniden aday olurken, Lüneburg'da da Yeşillerden Claudia Kaliş görevini sürdürmek için yarışıyor. Yerel seçimlerde yükseliş bekleyen partilerden biri de Sol Parti. Partisinin üye sayısının 10 bine ulaştığını belirten Niedersachsen Sol Parti eş başkanı Hilke Hohheiden bunun halkın sosyal sorunlara tepki gösterdiğinin bir işareti olduğunu söyledi. Hohheiden özellikle yüksek kiralar, bakımsız okullar, sosyal kesintiler, aşırı sağın güçlenmesi konularının seçmenlerin temel kaygıları olduğunu ifade etti. Sol Parti sosyal politikalar üzerinden seçmen desteğini artırmayı hedefliyor. Ancak Sol Parti'nin geleneksel kalelerinden biri olan Göttingen'de durum biraz daha karmaşık. 2025 federal seçimlerinde Sol Parti burada Niedersachsen genelindeki en yüksek sonucunu almış ve ikinci oyların %17,6'sına ulaşmıştı. Ancak bu kez parti belediye seçimlerine eski ortaklarından ayrılarak tek başına giriyor. Ayrılığın nedeni ise özellikle Bündnis Zara Wagenknecht BSW konusundaki görüş ayrılığı oldu. Sol Parti BSW'yi artık sol bir parti olarak görmediğini savunurken Göttingen'deki eski ittifakın bazı üyeleri BSW'ye yakın durdu. Bunun sonucunda yıllardır birlikte hareket eden siyasi yapı dağıldı ve iki grup bu seçimlerde rakip listelerle yarışacak. Niedersachsen'daki yerel seçimler ülke genelinde aşırı sağın yükselişinin yerel siyasete nasıl yansıdığını da gösterecek. Son kamuoyu yoklamalarında AfD'nin eyalet genelinde yaklaşık %20 oy seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu nedenle seçimler yalnızca belediye başkanları veya yerel meclisler için değil, Almanya'daki siyasi dengeler açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57-80-65.

0: AFD'nin yükselişi dikkat çekiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das

Kamuoyu yoklamalarına göre SPD ile CDU %25'er oy oranıyla başa baş görünüyor. Yabancı düşmanı Faşist Parti AFD %20 ile 3. sıraya yerleşirken Yeşiller %12, Sol Parti ise yaklaşık %7 düzeyinde bulunuyor. Anketlerin en dikkat çekici sonucu ise AFD'nin yükselişi. 2021'de yapılan son yerel seçimlerde yalnızca %4,6 oy alan parti bugün yaklaşık %20 seviyesine ulaşmış görünüyor. Bu AFD'nin 5 yıl içinde seçmen desteğini yaklaşık 4 kat artırdığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Almanya siyasetinin uzun yıllardır halk partileri olarak tanımlanan CDU ve SPD'nin oy oranlarının %25 seviyesine kadar gerilemesi de dikkat çekiyor. 2021 seçimlerinde CDU %31,7, SPD ise %30 oy almıştı. Yeşillerin oyu da %15,9'dan %12'ye gerilemiş görünüyor. Sol Parti ise eyalet genelinde oylarını artırmasına rağmen Göttingen'de iç kriz yaşıyor. Parti uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Göttingen Linke seçim ittifakından ittifak içinde bazı grupların BSV'ye yakın durduğu gerekçesiyle ayrıldı. Parti yönetimi bu kararın kendi siyasi güvenilirliğini korumak açısından gerekli olduğunu savunuyor. Bu da 5 yıl içinde Alman siyasetindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. AfD'nin son yıllardaki yükselişi yalnızca Niedersachsen'a özgü değil. Kamuoyu araştırmaları Almanya'nın birçok eyaletinde benzer bir tabloya işaret ediyor. Şimdi de yabancı düşmanı ırkçı, neonazi sağ tehdidinin başka bir boyutuna göz atıyoruz. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Letzte Verteidigungswelle adlı genç neonazi yapılanmasının üyelerini 5 yıla varan gençlik hapis cezalarına çarptırdı. Yaşları 15 ile 22 arasında değişen sanıklar Linke üyelerine ve mültecilere yönelik kundaklama girişimleri, tehlikeli saldırılar ve terör örgütü üyeliği suçlarından hüküm giydi. Neues Deutschland'ın haberine göre savcılık dosyasına giren grup yazışmalarında yer alan her suçu işlerdim, gerçekten her suçu ifadesi örgütün şiddet eğilimini ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirildi. En ağır ceza Brandenburglu 17 yaşındaki bir sanığa verildi. Sanık 2024 yılında bir kültür merkezini solcuların kullandığı yer olduğu gerekçesiyle kundaklamıştı. Diğer üyeler de mülteci yurtlarına saldırı girişimleri, patlayıcı madde temini ve planlı saldırılar nedeniyle cezalandırıldı. Federal savcılık örgütle bağlantılı başka genç neonaziye yönelik operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Jung and Stark ve Deutsche Jugend Voran adlı benzer yapılanmalar hakkında da soruşturma yürütülüyor. Neonazi tehdit ve tehlike tartışılırken Almanya bu yaz bir başka ciddi sorunla daha karşı karşıya. Kavurucu sıcaklar beklenenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. RKI, Haziran ayındaki sıcaklarda ölenlerin sayısını 9600'e yükseltti. Almanya'da Haziran ayı sonunda yaşanan aşırı sıcakların etkisi tahmin edilenden çok daha ağır oldu. Robert Koch Enstitüsü RKI, 22-28 Haziran haftasında ülkede yaklaşık 9600 insanın sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu dönemde bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkmıştı. RKI daha önce aynı hafta için 5000 civarında ölüm tahmini yapmıştı. Yeni verilerin yükselmesinin nedeni eyaletlerin ölüm istatistiklerini gecikmeli yayınlaması olarak gösterildi. Nisan başından Temmuz sonuna kadar olan dönemde toplam sıcağa bağlı 11.900 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Enstitü doğrudan sıcak çarpması gibi nedenlere değil, sıcak haftalarla normal yaz haftaları arasındaki

0: fazladan ölüm farkına bakarak hesaplama yapıyor. Bu yaz aşırı sıcakların görüldüğü dönemlerde belirgin bir aşırı ölüm oranı kaydedildi. Aşırı sıcakların etkisi yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Kuraklık ülkenin en önemli nehirlerini de kritik seviyelere kadar düşürdü. Almanya'daki nehirlerde kritik seviyelere düşen su seviyesi nedeniyle bugün yapılacak kriz toplantısı öncesinde hükümete yönelik çağrılar artıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Ulaştırma Bakanı Oliver Krüsche, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada toplantının tek seferlik olmaması gerektiğini belirtti. Krüsche, düşük su seviyesinin gelecekte düzenli olarak gündemde olması gerektiğini ve iç su taşımacılığındaki dönüşümün siyasi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Bund für Umwelt und Naturschutz. Bund ise tartışmaların yalnızca ekonomik etkilerle sınırlı kalmaması uyarısı yaptı. Kuruluş Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinin milyonlarca insan için içme suyu kaynağı olduğunu, aynı zamanda çok sayıda canlı türü için hayati habitat oluşturduğunu hatırlattı. Bugün Bonn'da ekonomik birlikler Ulaştırma Bakanı Bilge ile birlikte bir araya gelerek Alman su yollarının aşırı düşük su seviyelerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirecek. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca Almanya'da değil, dünya genelinde ekonomik ve siyasi dengeleri de etkiliyor. Şimdi rotamızı Orta Doğu'ya çeviriyoruz. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz ulaşım rotası üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran yönetimine göre iki ülke boğazdan geçecek gemilerin kullanacağı güzergahın koordinatları üzerinde uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmelere katılmadı ve anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde de endişeyle karşılanıyor. Uzmanlara göre planın hayata geçmesi halinde İran hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir avantaj elde edecek. ARD'ye konuşan uzmanlar bunun İran yönetiminin uluslararası pazarlardaki elini güçlendireceğini belirtiyor. Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından stratejik önem taşıyor. Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.